Çok çetin tapılır indi samimi adamlar. Eğer güvendiğin adam varsa zamanı itirme. Ele indi ona ne kadar sevdiğini söyle. Çünkü samimi adamlar çok az kalır. Kadrini

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Slavyanskaya kereyağı 1 kilogram 15 manat 99 kapiye. Azer süt, çanak pendiri 1 kilogram 9 manat 99 kapiye. Möcüze, qarğıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Restorex şampuan. Şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.

0: Kart Banko Baku ASCM mesutu. Banko Baku 18 Fevral 2005. Tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Kıymetler eridi. Afşeron'da 425 manattan dondu. 2-12 Eylül tarihlerinde Afşeron Ticaret Merkezi'nde kondisyonerlere büyük indirim kampanyası başlıyor. Bite Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani ve Anta mağazalarında yay için serfeli kondisyoner teklifleri sizi gözlüyor. Üstelik bazı mağazalarda çatdırılma ve quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit ve taksit imkanları da mövcuddur. Serfeli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə için Ulduz 6767.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 11 min manata dek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dek nakt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005. Yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
4: Mundial gündəliyi.

0: Uyduzluğun pulları yarım saatten sonra getiririm. Bir bet kimi namusumu almışım.
1: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, diyelim sana sus git.
2: Heyvan sensen senin atandır. Elimizden benim keçmeli vurma olmaz.
3: Diyorum kızı bana verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alırım. Diyelim o olmasın bu.
0: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de kabahca bir balaca tedarik göresen.
3: Ben, he? Ben diyelim bir kızı görüm tanıştırım nedir de.
0: Eyle. Ya.
3: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Ya sen de benim kimi hena koyursan, he?
4: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
3: Bak, nahal yere hena da söhbet bak. Hiç henanın yeri.
0: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
3: Beli, kız da hoşuma geldi. Helal işleri bulursa.
0: Onda 5-6 yüze git, onu sen peşteş edeyim.
3: Haydi dağsın olsun, ben size bir istiyorum. Ama siz hiç cevap vermek istemiyorum. Aşı, o kadar galiz danışırsan ki, gülme gönmesi ne diyeceksin? Ben özüm Tarık Nadir kitabını yaşına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıyorum. Bu bir savaşlar hardan başlıyor.
5: Adam!
6: Ay bacak! Ahım elmiş gençler amcam! Fiyat sarsa vereceğim!
0: Amma neyin yesen? Uçsuzluğun yüzü karı o!
7: Ağır düştüm canımdan!
6: Ana şadet!